Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir, Vaidir,

Duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va

Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru, Vahinduru,